Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Eli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından günaydın herkese. Bugün 21 Ağustos Cuma, haftanın son iş gününde güne duygu dolu bir başlangıç için Slow Türk'te buluştuk. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat boyunca o şarkıları sizlerle paylaşacağım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese. Zorro.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile iyi, Ankara ve İzmir 66 orta, Adana 54 orta, Samsun 45 iyi ve Diyarbakır 54 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
3: Gümüş Suyu? Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Reklam.
7: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Yıldız kaydı. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artıyor. Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor bu cuma gününde. Özellikle Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek sıcaklıklara karşı hazırlıklı ve dikkatli olmakta fayda var. Marmara ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de rüzgar zaman zaman sertleşiyor. Aklınızda olsun.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.336 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.914, çeyrek altın 11.725 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

Hani güzel bakan güzel görür derler ya, gerçekten iç dünyamızda ne varsa dışarıyı da o şekilde algılıyormuşuz. Bir söz var, eline çekiç alıp gezersen muhakkak çakacak çivi bulursun derler. Bugün de hayata bakışımızı iyileştiriyor şarkılar. Sevdiğimiz o şarkılarla yeni güne günaydın demeye devam ediyoruz. Yok.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt

0: Ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay.

Matiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami dere avcılar, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Haliç Mecidiyeköy, Topkapı Merter, Beylikdüzü Büyükçekmece, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

keyiflendiren, duyguları anlatan, kalbe dokunan şarkılarla 21 Ağustos Cuma gününü karşılıyoruz. Olmaz dediklerimizin olması ne güzeldir değil mi? Küçük mutluluklar yani. Mesela aklımızdan geçen şarkının radyoda çalması. Yola trafiğin en kalabalık olduğu saatlerde çıkmak durumunda kalmış olmaya rağmen trafiğin boş olması mesela. Kısacası biz zorla karşılaşmaya hazırken kolayın gelip bizi bulması küçük bir mutluluktur. Ama onların tadını çıkaracak kadar ferahlık içinde olmak gerekir. İşte öyle ferahlıklar diliyorum hepimize bu cuma gününde. Günaydın.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile iyi, Ankara ve İzmir 66 orta, Adana 54 orta, Samsun 45 iyi ve Diyarbakır 54 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Akses 25 yaşında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Mikros Yemek. Mikros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bu sabah da şarkılar ayağımıza taş değdi diye yaşamaktan vazgeçecek değiliz diyor. Düştüysek elbette kalkmayı da biliriz. Umut veren şarkılarla yeni güne ilerlemeyi sürdürüyoruz. Aşkın frekansı Slow Türk burası. Ben Didem, sizlere eşlik ediyorum. Günaydın herkese.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sen...

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında harami dere avcılar, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Haliç Mecidiyeköy, Topkapı Merter, Beylikdüzü Büyükçekmece, Sultan Gazi Kağıthane güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık paytr.
10: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

Sıcak bir sabah, Ağustos ayı son günlerinde yazın sıcaklığını iyice hissettiriyor. Sevdiğimiz şarkılarsa bizi alıp kim bilir hangi serin yerlere götürüyor. Slow Türk'te saat 9'a yaklaşıyor. Günün telaşlı başlangıcını sakinleştirmeye, şimdi günaydın mesajlarıyla devam edelim. Yeni saatte sizin mesajınız da buradaki güzel şarkılarımızdan biriyle buluşsun isterseniz. Bize yazın 549-659-66-00 numaramız.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde korna gereksiz yere kullanılmamalıdır. Gürültü kirliliği hem çevre hem de insan sağlığı açısından olumsuz etki yaratır. Korna yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Bu kural yaşam kalitesini korumayı amaçlar.

0: Enerjis. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
3: Gümüş Suyu? Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

Slow Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Antalya'da Melek dinliyor. İş arkadaşları Serdem ve Ümit için istemiş. Trabzon'dan Ayça, babamla yolculuk ediyoruz. Tüm babalar ve kızlarına armağan eder misiniz demiş. Elbette. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan size iletmek istediklerinizle bize ulaşabilirsiniz. Öyle bir ağırlık var.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük adası ve en batı noktası Gökçeada. Doğallığını koruyan yapısı, eski Rum köyleri, taş sokakları ve kristal bayraklığındaki koylarıyla adada zamanın biraz daha yavaş aktığına şahit olmaya hazır olun. Zeytinli ve eski bademli köylerinde taş evlerin arasında dolaşabilir, Kaleköy'de deniz manzarasına karşı kısa bir kahve molası verebilirsiniz. Aydınca kıyısındaki uzun sahil ve Tuz Gölü ise adanın en huzurlu rotalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın, sessizliğin ve serin Ege rüzgarının bir araya geldiği Gökçeada, hem keşif hem de dinginlik arayanlar için eşsiz bir ada deneyimi sunuyor. Gün batımını son anına kadar izleyebileceğiniz bu atmosferde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız

0: geldiniz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te sabahı günaydınlarla sevdiğimiz şarkıları buluşturarak paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'dan Fatih oğlu Hamza'ya armağan etmiş. Nur ve eşi Osman bugün tatillerinin son günüymüş ve diş doktoruna doğru yoldalar. Bilmiyorum planlı mıydı ama tatillerin içinde çıkan böylesi aksilikler vardır. Evet, daha kötüsü olmasın dileklerimizle, şifa dileyelim bir de. Yusuf Erdem Kayseri'den selamlarını gönderiyor. Ali Pişkiner abime ve tüm Kayseri'ye armağan eder misiniz demiş elbette. Siz de iletmek istediklerinizle bize ulaşabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.336 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.914, çeyrek altın 11.725 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

Günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Antalya'dan Bahri bizlere ulaşmış. İş arkadaşları Ceyhun ve Emre ile beraber bizlere kulak veriyorlarmış. Sevgiler gönderelim Antalya'ya. İlkay ve Rabia bizleri dinliyorlar. Malatya'dan selamlarını göndermişler. İstanbul'dan Zuhal ve iş arkadaşlarına da armağan edelim bu şarkıyı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımız. Siz de bize ulaşabilirsiniz.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün getir büyükte 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Antalya'dan Sıla Eklik Şehir Hastanesi eczanesinden yazıyor. Tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Amasya'ya uzanalım. Bir mali müşavirlik bürosunda bizleri dinleyenler var. Yoğun iş tempomuzda birazcık nefes alabilmek için sizinleyiz demişler. Bu şarkı yorgunluğunuzu alsın o zaman üzerinizden. İstanbul'dan Berat da Bursa'daki sevgilisi Sema'ya armağan etmiş. 549-659-66-00 birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun isterseniz bize yazın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile iyi, Ankara ve İzmir 66 orta, Adana 54 orta, Samsun 45 iyi ve Diyarbakır 54 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Snowtürk'te geldik bu cuma sabahının son günaydın mesajlarına. Samet Can Ankara'da diş teknisyeni olarak çalışıyor. Oldukça yoğunuz demiş. Yoğunluğunuz yorgunluktan uzaklaşsın dileklerimizle armağan edelim bu şarkıyı. Emrullah, Zafer, Cihan ve Nusrettin Diktaş içinde istemiş. Van'dan Büşra bizi dinliyor canım sevgilim Murat'a armağan eder misiniz demiş. Giresun'dan Emin fındık topluyorlar şu anda hasatınız bol olsun. İzmir'den Murat ve Ayşe için çalacağız şarkımızı. Balıkesir'den Mustafa Karataş içinde oluyor. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.336 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.914, çeyrek altın 11.725 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

yaşadıklarımız ne güzeldi. Artık ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük adası ve en batı noktası Gökçeada. Doğallığını koruyan yapısı, eski Rum köyleri, taş sokakları ve kristal berraklığındaki koylarıyla adada zamanın biraz daha yavaş aktığına şahit olmaya hazır olun. Zeytinli ve eski bademli köylerinde taş evlerin arasında dolaşabilir, Kaleköy'de deniz manzarasına karşı kısa bir kahve molası verebilirsiniz. Aydınca kıyısındaki uzun sahil ve Tuz Gölü ise adanın en huzurlu rotalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın, sessizliğin ve serin Ege rüzgarının bir araya geldiği Gökçeada, hem keşif hem de dinginlik arayanlar için eşsiz bir ada deneyimi sunuyor. Gün batımını son anına kadar izleyebileceğiniz bu atmosferde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Bankası.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam? Ah bu ben. Mazhar Alanson. Radyonuzdaydı. Herkese merhaba. Günaydın. Haftanın en sevilen günlerinden birini cuma yaşıyoruz. Hepimizin için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yine 4 saat boyunca yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar Türkiye.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Haydi. Nescafe Express

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: kurallarını sunar.
1: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Türkiye'nin en büyük adası ve en batı noktası Gökçeada. Doğallığını koruyan yapısı, eski Rum köyleri, taş sokakları ve kristal berraklığındaki koylarıyla adada zamanın biraz daha yavaş aktığına şahit olmaya hazır olun. Zeytinli ve eski bademli köylerinde taş evlerin arasında dolaşabilir, Kaleköy'de deniz manzarasına karşı kısa bir kahve molası verebilirsiniz. Aydınca kıyısındaki uzun sahil ve Tuz Gölü ise adanın en huzurlu rotaları biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın, sessizliğin ve serin Ege rüzgarının bir araya geldiği Gökçeada, hem keşif hem de dinginlik arayanlar için eşsiz bir ada deneyimi sunuyor. Gün batımını son anına kadar izleyebileceğiniz bu atmosferde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

Bu nasıl ayrılık, gülmedi bize kader, diyen Mert Demir. Biterse hatıranla radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık program sizin, istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile iyi, Ankara ve İzmir 66 orta, Adana 54 orta, Samsun 45 iyi ve Diyarbakır 54 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Selfies.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Semih Cenk Kalpsiz'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen dinliyoruz.
1: Merhaba, ben Antalya'dan ben Ayşe.
0: Merhaba.
1: Canım arkadaşlarım Tuğba ve Emine için Nick Binler'den Eylül'de istiyorum. Teşekkür ederim, kolay gelsin.

0: Yalın günaydınla radyonuz haydi. Slow Türk'te 90'lı yıllara doğru bir yolculuğa çıkacağız ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Selam Haluk Bey. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Ben İzmir'den Ali. Bu eski şarkılardan seçtim. 1993 yıllarından Cale Üzgünüm şarkısını çalabilir misin? Bu şarkı bütün Slow Türk dinleyicilere gelsin. İyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. O zaman Cale Üzgünüm'le Slow Türk'te.

0: 90'lı yılların en sevilen slow şarkılarından bir tanesiydi. Jale Üzgünüm'le radyonuzdaydı. Hemen günümüze gelelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: Haluk Bey merhabalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Kayseri'den Semra abi.
0: Merhaba.
1: Sizden Sinan Akçıl ve Atlas'tan Hislerimi Çaldın Benden diye bir parçası var. Onu istiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.509 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.24'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.077, çeyrek altını 12.001 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi.

0: Ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detay.

SlowTürk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram slowturkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Elif Buse Doğan yangın yeriyle radyonuz saydı. Slow Türk'te şimdi Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeyiz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışıyoruz. Sizi severek dinliyoruz. Şu anda da bayağı yoğun tempoda çalışıyoruz. Yorulduk. Bize bir moral şarkısı gelsin.
0: Bütün sağlık çalışanlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kıyamam şarkısını size armağan ediyorum.

0: Sibel Can, APO Kıyamam'la Slow Türk'teydi. 12.50 oldu saatler. Bir Ordu'ya gidelim.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ordu'dan sevgiler. Markette çalışıyorum. Şu an sizi dinliyorum. Ufuk Beydemir'den Aytenli Kadını, Biricik Eşim'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: Ufuk Beydemir, Aytenli Kadın Slow Türk'teydi. Dinlemekten keyif aldığınız en iyi şarkılar bulunduğunuz yerde size ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Selamlar, sevgiler Haluk Bey. Siz bugün benim için bir şarkı seçip çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim size. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bu yazın en çok dinlenen parçalarından bir tanesi. Ara Beni ile Hadise. Radyonuz saydı. Devam edelim sesli mesajları dinlemeye.
1: Günaydın Haluk Bey. Balıkesir'den Ankara yolculuğumuz saat 11'de başladı. Canım eşim Nursu ile beraber. Sıradaki müzik canım eşime armağan olsun.
0: Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Sonrasında bu şarkıyı hem size hem de eşinize armağan ediyorum.

0: İyi ki hayatımdasın Mustafa Ceceli, radyonuzdaydım. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Sevgili eşim Ahmet, hayatıma hoş geldin. Seni çok seviyorum.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Funda Arar, Doldur Yüreğimi radyonuz sahibi. Slow Türk'te İzmir'deyiz.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, İzmir'den Sidar ben. Şu an 2 aylık kızım Zeryam'la beraber sizi dinlemekteyiz. Semicenk'ten bir şarkı istiyorum. Şarkı seçimini size bırakıyorum. Bütün Slow Türk dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayın.

0: Sahte hikayenin sahte hazin sonu, lüzumsuz savaş. Murat Dağkılıç radyonuzdaydı. Adana'dayız sesli mesajlarda.
1: Merhabalar Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Nasılsınız? Adana'dan Ülkü ben. Sizden Gökhan Türkmen'den Derdim parçasını istiyorum. Çalabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Geçmiş Geçmiş'te Emircan İrek. Radyonuzdaydı. 13.42 oldu saatler. Slow Türk'te Soner Sarıkabadayı isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Sizden Soner Sarıkabadayı'dan Mevzu Derin şarkısını rica ediyorum. Mümkünse çalarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden

0: Ben bunu da atlatırım saygımdan Bengü Slow Türk'teydi. Rafet Er Roman isteği var, İstanbul'dayız.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Ömer. Bugün sizden istek parçam Rafet Er Roman Yalancı Şahidim parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayın.

0: Bilgiç alışamadımla radyonuzdaydı. Slow Türk'te Adana'dayız.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Adana'dan sevgiler, selamlar. Nilüfer'den ta uzak yollardan çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, şarkı şu an radyonuzda.

0: bir araya geldiği Gökçeada hem keşif hem de dinginlik arayanlar için eşsiz bir ada deneyimi sunuyor. Gün batımını son anına kadar izleyebileceğiniz bu atmosferde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Can Koç, gökyüzünü tutamamla Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda. İstanbul'dayız. Ayşegül, kulağımız sende.
1: Merhaba, yayınlar. Ben İstanbul'dan Ayşegül, Murat Boz'dan bir şarkı istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.

0: Murat Boz Kalamam arkadaşla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Daha da geçmişe gideceğiz.
1: Merhaba Haluk Bey. Bugünkü müzik ziyafetimiz yine devam ediyor sizinle. Yıllardır eskitemediğimiz, dinlemekten hiç bıkmadığımız bir şarkı isteyeceğim ben de sizden. Bu Su Hiç Durmaz. Çalabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi dinlemeler. Sizlere de kolay gelsin. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. O zaman Bülent Ortaçgil, Bu Su Hiç Durmaz. Slow Türk'te dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur. Ya.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Bir tek ben anlarım. Köfün radyonuz saydı. Slow Türk'te İzmir'deyiz. Çeşme yolunda olan dinleyicilerimiz var. Kulak verelim bakalım hangi şarkı istiyorlar.
1: Merhabalar, ben İzmir'den Çeşme'ye yolculuk yapıyoruz. Yeğenim Yusuf Emre Altun için şarkı armağan etmek istiyorum. Manifest Ajda Pekkan Hileli'yi çalar mısınız? İyi yayınlar.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Ferhat Köçer takvimle radyonuz sahili Slow Türk'te sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim.
1: Selam Haluk Bey, Sena ben Trabzon'dan. Sizden annem ve kız kardeşim için Serdar Ortaç'tan Bilsem Ki şarkısını istiyorum. Çalarsanız memnun oluruz. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Bilsem Ki ile Serdar Ortaç radyonuzda.

0: Serdar Ortaç, bilsem ki radyonuz her günün son birkaç mesajına kulak verelim.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Ben İzmir'den Derya Deniz. Öncelikle radyonuzu ve sizi severek dinliyorum. Bugün kendim için bir şarkı istiyorum. İsmim de Deniz olduğu gibi. Bugün eşten Ölüdür Deniz adlı şarkıyı benim için çalarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hemen Antalya'ya gidelim. Bir başka dinleyicimize kulak verelim.
2: Antalya'dan selamlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Sizden Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki'yi istiyorum. Tüm Antalya'da olanlara ve Slow Türk ekibine gelsin.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için çok teşekkürler. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler şimdiden. İyi tatiller herkese. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonu.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.509 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.24'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.077, çeyrek altını 12.001 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Büyükçekmece Beylikdüzü, Çağlayan Gayrettepe, Sefaköy Avcılar, Altınşehir Mahmutbey Bayrampaşa İstoç, Ok Meydanı Seyrantepe güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2020.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 40 derece ile iyi, Ankara ve İzmir 66 orta, Adana 54 orta, Samsun 45 iyi ve Diyarbakır 54 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.454 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.30'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: kurallarını sunar.
1: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket

Günlerden cuma, haftanın bütün yorgunluğunu kapının dışında bırakıp kendine biraz iyi gelme zamanı. Belki bir mesaj beklersin, belki o mesaj hiç gelmez ama unutma, bazı insanlar hayatımıza kalmak için değil, bize kendimizi hatırlatmak için girer. Bu cuma akşamı kalbin ne istiyorsa ona biraz kulak ver. Ben Selim Altın, Slow Türk'teyim. Şimdi bu şarkı hafta boyunca susturduğun bütün duygularına gelsin. Hadi bir açılış şarkısı. Birazdan tekrardan buralardayım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: yaşa. Access 25 yaşında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Performans.

V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 21 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.82 değer kazancıyla 14.515 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.13'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.102, çeyrek altını 12.044 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir, Mahmutbey, Hassal, Seyran, Tepe güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar, Maltepe, Sancaktepe, Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Cuma geldi. Kimimiz hafta sonu planları yapıyor. Kimimiz ben hiçbir şey yapmayacağım deyip yine kendini bir yerlere atacak. Ama bir de bütün hafta birini düşünenler var. Aramak isteyip arayamayan, yazmak isteyip gururuna yenilenler. Eğer sen de onlardan biriysen belki bugün cesaret etmenin tam zamanıdır. Çünkü bazı cümleler ertelendikçe anlamını kaybediyor. Ben Selim Altın, cuma akşamının en güzel yerindeyim. Şimdi biraz müzik, biraz sen, biraz da geçmişe dair ne varsa.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazı cuma akşamları vardır, insan kalabalığın içinde bile bir kişiyi arar, bir ses, bir bakış, eski bir mesaj. Hatta bazen sadece nasılsın kelimesi yeter, hayat garip. Bazen en çok görmek istediğimiz insan en uzağımızda, en çok özlediğimiz insan ise geçmişimizde kalıyor ama gece uzun. Belki bu cuma beklenmedik bir telefon gelir, belki de sen o telefonu açmazsın. Ne olursa olsun bu akşam kalbinin sesini biraz yükselt. Selim Altın, Nasıl O Türk'tesiniz, cumanız güzel. Geceniz biraz daha romantik olsun diye 20. saatte en güzel aşk şarkılarını sizler için çalmaya devam ediyorum. Sev-

Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Can Ozan ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Acıtır Gibi Severek Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansından herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir, umarım hepimiz için güzel bir cuma gecesi olur. Haluk Sarıtaş ben, yine yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızdayım. Keyif dolu dakikalar.

Gökhan Türkmen Dönle az önce Slow Türk'teydi. İstek hattımız artık devrede. Sizler seçeceksiniz. Biz de gecenin bu saatinde yayın akışımıza uygunsa çalacağız. İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Basar Alan Son, o sevilen slow şarkılarından bir tanesi, Yandım radyonuzdaydı. Aşkın frekansında istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Mehmet Güreli'den Kimse Bilmez şarkısını çalabilir misiniz? Sessiz gecelerde şarkılarla ses oluyorsunuz. Çok sağ olun. Slow Türkiye sonsuz teşekkürler. İyi yayınlar.

0: Mehmet Güreli az önce Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bir Aydın'a gidelim. Şimal, kulağımız sende.
1: İyi geceler. Aydın'dan Şimal ben. Sizden Sibel Can'dan Benim Yerime de Sev şarkısını istiyorum. Sadece bana gelsin diyorum.

0: Benim yerime de sev, bekletme, hayatı Sibel Can geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Pinhani isteği var.
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Ben bugün sizden Pinhani'den Bilir O Beni şarkısını çok sevdiğim kardeşim için istiyorum. Seni çok seviyorum ablacığım. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın.

0: Pinhani ve dillere pelesenk olan şarkılarından bir tanesi. Bilir o beni, radyonuzdaydı. Slow Türk'te Sezen Aksu istekleri var. Dinleyelim.
1: İyi akşamlar. Şeyda ve Fadime'den Sezen Aksu'nun Gemiler şarkısını rica ediyoruz. Kolay gelsin.
2: Merhaba Slow Türk ailesi. İyi akşamlar. Ben Sihir'den Gamze. Sezen Aksu'dan kızım için küçüğüm şarkısını istiyorum. Bu şarkı kalbi güzel tüm annelere gelsin. İyi yayınlar. İyi akşamlar.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim oğlum İbrahim için Murat Göğebakan'dan Ay Yüzlüm şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, sen benim her şeyimsin. Her zaman dualarımda kalbimdesin. Hoşça kal canım oğlum.

0: Çok kıymetli bir isimdi. Rahmetle de anıyorum kendisini. Murat Göğbakan, Ay Yüzlüm'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: İyi geceler Haluk Bey. Bugün benim doğum günüm. Yanımda olan arkadaşıma ve eşime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sizden Nilüfer'den ta uzak yollardan çalmanızı istiyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler şimdiden.

0: Geçmişe doğru bir yolculuğa çıktık. Slow Talk Nostalji'de Nilüfer'e kulak verdik. Ta uzak yollardan radyonuzdaydı. Gecenin bu saatinde şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. İzmir'deyiz. Can Ozan isteği var.
1: İyi geceler. Ben İzmir'den Tuğba. Can Ozan'dan Toprak Yağmur'a şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Eşim Fatih ve oğullarım Cihan ve Hakan için. İyi geceler.

0: Aile Dikmen anlamazdın Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Ayvalık'tayız. Bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi geceler Slow Türk ailesi. Ayvalık'tan Nihal ben. Evde olduğumuz her gece ve gündüz evin bütün bölümlerinde Slow Türk yayını var. Gece gündüz sizinleyiz. Bu gece nöbetimizi de tamamlamadan uyumak yok. Ben bu gece sizden ihtiyacım var. Sesine, gülüşüne rica ediyorum. Size ve o anı paylaştığım herkese gelsin.

0: Sessiz ama bir o kadar da kırılmış derinden bir haykırış. Sen orada yoksun ve Göksel Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Bu kez neredeyiz? Kayseri'deyiz.
1: Merhaba, Kayseri'den iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ben sizden Kıraç'ın Taş Duvarlar şarkısını istiyorum.

ihtimalle maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluma. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki zaten yüreği ortaya koy.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Blok 3 Sebebi Yar'la az önce radyonuz saydı. Geceye harika şarkılar bırakıp harika mesajlar gönderiyorsunuz. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Sevgili Ali Bey, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Sizden bu akşam Bir Daha Sevmek Yok diyorum. Slotin gayesine gelsin. Yalnız saksıcıdan herkese saygılar, sevgiler. Herkese mutlu hafta sonları diyorum. Kolay gelsin.

0: Aytan Altman, Ben Böyleyim'le Slow Türk'teydi. Geçmişten günümüze en iyi şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Bunu duymak için Samsun'dayız.
1: İyi akşamlar Haluk Bey. Bu akşam bizim neslin şarkıları diyebileceğimiz muhteşem parçalara yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkıların içinde sizden Haramiler'den Mavi Duvar adlı parçayı dinlediğinde içinde ah o eski günler hissi oluşturan herkes için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Samsun'dan Deniz ben.

0: Artık Eylül ayına girmemize çok az bir zaman kaldı. Daha da anlam kazanan şarkılardan bir tanesi. Nick Binner, Eylül Zede ile Slow Türk'teydi. Samimi, içten duygularla gönderdiğiniz sesli mesajlar devam ediyor.
1: Herkese merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Manuş Baba'dan İki Gözümün Çiçeği parçasını kavuşmayı beklediğim, çok sevdiğim kişiye göndermek istiyorum. Bazen insan çok sevdiği bir şey beklerken sessizleşebiliyor. İçimde öyle çok cümle birikiyor ki hangisini söylesem eksik kalacakmış gibi hissediyorum. O yüzden bazı şeyler, kelimeler yerine bu şarkının anlatmasını istiyorum. Bu şarkı sana, bize armağan olsun. İyi geceler, seni çok seviyorum sevgilim.
2: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Benim de sevdiğim Manuş Baba şarkılarından bir tanesidir. İki gözümün çiçeği radyonuzdaydı. Slow Türk'te biraz tarzımızı değiştirelim. Hangi şarkıyla dinleyicilerimiz söylesin?
1: İyi akşamlar Haluk Bey. Ben Almanya'dan Ümit. Sizi severek dinliyoruz. Mümkünse sizden Çağla ve Doğu Sıvak'tan Seni Düşündüm parçasına. Tüm Slow Türk ailesine ve şu anda dinlemekte olan Biricik'ime geçsin.
2: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben bugün sizden Çağla Seni Düşündüm'ü çalmanızı istiyorum. Varlığını her zaman yanımda hissettiğim, özleminin gün geçtikçe kat kat arttığı canım abim için. Abicim seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok güzel günler bizi bekliyor biliyorum. Bunun umuduyla yaşıyorum. Her zaman iyi ol, sağlıklı ol, mutlu ol istiyorum. Güzel günler yakındır ve bizi bekliyor inanıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın.

0: Çağla ve Doğu Svek Seni Düşündüm'le Radyon Uzay'da Slow Türk'te Mabel Matiz isteği var.
1: İyi geceler Haluk Bey, Avusturya'dan Mert ben. Bugün yaklaşık 4 hafta sonra sevdiğim kadınla tekrar zaman geçirdik. Onu özlediğimi biliyordum ama yan yana geldiğimizde ne kadar özlediğimi fark ettim tekrardan. Onun için sizden Mabel Matiz'den Gel şarkısını istiyorum. Seni seviyorum. Ay, iyi geceler, iyi yayınlar.

0: Gitme Kal Bu Şehirde ve Nazan Öncel geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Urla'ya gidelim. Murat, mikrofon sende.
1: Haluk abicim, iyi geceler. İzmir Urla'dan Murat. Yarın kızın sınavı var. Uyanmış bu saatte dinliyor o da. Yap baba bize bir Burak Bulut mu yapacaksın? Feridun Rüzaç mı? Olur, ikisi de olur. İyi yayınlar.

0: Feridun Düzağaç ve Zamansız şarkılarından bir tanesi. Alev Alev radyonuz saydı. Slow Türk'te Yıldız Tilbe isteği var. Dinleyelim.
1: Hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar. Yıldız Tilbe'den Vazgeçtim şarkısını çalabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Akşamlar diliyorum.

0: Sevgiyle, rahmetle andığım isimlerden bir tanesi. Müslüm Gürses, Nilüfer'le radyonuz saydı. Slow Türk'te artık gitme vaktim geldi ama her zamanki gibi gecenin son mesajlarına kulak verelim.
1: Erzincan'dan Haluk ben. Burak Güven'le beraberim. Bedo'dan Beni Yandırdın şarkısını istiyorum Burak kardeşime ve bizi dinleyen tüm sevdiklerimize. Lütfen bu şarkıyı çalar mısın Haluk abi?
2: Merhabalar, ben Kütahya'dan Fatma. Bir şarkı isteğinde bulunmak istiyorum. Melo Bedel'den Gel Dönelim Eve şarkısını çalarsanız çok mutlu oluruz. Eşim Abdullah için gelsin. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı geceler.
3: İyi geceler Haluk Bey. Muğla Marmaris'ten selamlar. Ben Salih. Çok sevdiğim Pınar'ım için Sahipsiz şarkılardan Gitme Bu Gece şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim abim İbrahim için Mabel Matiz, Mendilimde Kırmızım Var şarkısını istiyorum sizden. Canım abim, seni çok seviyorum. İyi ki senin kardeşinim. Dünyaya bir daha gelsem yine seninle kardeş olmak, yine seninle geçirdiğimiz günleri yaşamak isterdim. Sen benim en sevdiğim, en özlediğim, yanında en mutlu olduğum insansın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim abimsin.
5: İyi geceler Haluk Bey ve Slow Türk ailesi. Ben Kayseri'den Buğra. Sizden Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam şarkısını çalmanızı istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Merhabalar, ben İzmir'den Arzu. Yıllardır soluksuz dinlediğim tek radyo kanalı sizsiniz. Canımdan çok sevdiğim Vuslat'ın Murat için Semi Cenk'ten Sebepsiz Ayrılığı çalarsanız çok mutlu olurum. İyi geceler.
7: Haluk Bey, ben Ankara'dan Gülşen. Sıradaki şarkıyı Tantaşçı Giderken çalarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu şarkı tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan olsun.
8: İyi geceler Slow Türk ailesi. Candan Erçetin'den Gamze Zayat'ı kardeşim Yiğiter için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için çok teşekkür ederim.
0: Yine birbirinden harika mesajlar gönderip birbirinden güzel şarkılar istediniz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler, şimdiden iyi tatiller herkese. Hoşçakalın.